katına çağırıyor da hakkında rahatma sokuyor da arka saatlikle nefesan bir uhay kolu. Lakin sonra bir sancı almaya da biz bahsede sonunda da renk kodarla değil. Bazen de çağırıyor. Zaten bu ayı uptartı miktar